0: happens, love.
1: Yes, as you tune in and watching DJ Kojo Oban, so Radio Orange.
2: Pull up in the Maserati, super lit, Maserati. Super turn up, the Thursday night. Bugatti, Bugatti. We're live, right into 1 a.m. Bugatti. In the UK.
3: Me, I'm too flashy.
2: It's 12 midnight.
4: Kojo's Urban Show. Immer donnerstags um 23 Uhr.
5: Der gute Ton. Hauptsache Musik. Auf Orange 94.0.
6: Psst. Merhaba. Üzgünüz kestiğimiz için. Kısa bir duyurumuz olacak. Senin Özgür Radyo'nun sana ihtiyacı var. Sana ve gönüllü olarak yapacağın katkıya. Yıllık 34, 64 veya 94 euro karşılığında katılabilirsin. Elbette daha fazla veya daha az da olabilir. Bize destek olmaya var mısın? Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 radyo programı.
7: 19 Uhr.
8: XXY ungelöst und unerhört.
7: Das feministische Magazin mit queerem Biss. 21 Uhr.
9: 70s Extreme.
7: 22 Uhr.
9: Pink Voice, schwules Radio.

0: happens, love.
1: Yes, as you tune in and watching DJ Kojo Oban, so Radio Orange.
2: Pull up in the Maserati, super lit, super turn up, the Thursday night, Gatti, Bugatti, we're live, right into 1 a.m, Gatti in the UK,
3: me, I'm too flashy.
2: It's 12 midnight.
4: Kojo's Urban Show, immer donnerstags um 23 Uhr.
5: Der gute Ton, Hauptsache Musik, auf Orange 94.0.
6: Psst. Merhaba, üzgünüz kestiğimiz için. Kısa bir duyurumuz olacak. Senin Özgür Radyo'nun sana ihtiyacı var. Sana ve gönüllü olarak yapacağın katkıya. Yıllık 34, 64 veya 94 euro karşılığında katılabilirsin. Elbette daha fazla veya daha az da olabilir. Bize destek olmaya var mısın? Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 radyo programı.